0: Ubefi adumu.
1: Amen.
0: Akwadumu.
1: Yes.
0: Bebi adumu. Papa. Ye yon shia.
1: Enye ye.
0: Tia sofu yine diye chile. Kola kesiye diye chile. Bishop diye chile. Obe kuna fuwanti. Ye yina ye show kele. Ye yina ye chile nise. Ye do. Nesu ye denyada. Wo wo di dom.